hayranlık eden. Koskoca ömrümü, koskoca ömrümü bir anlık eden. Hayırsız, vefasız sevgilim benim. Hayırsız, vefasız sevgilim.

gitmiyor sevda yarası. Sızlıyor, yanıyor yıllar sonrası. Sensizlik, sensizlik yaşamak ölmek.

Gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günah.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Kaç kadeh kırıldı.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmez.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Neden gitmesin?

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün Sibel Alış'ın Fem albümüyle başladık. 1996 yılından şarkımızsa Firarım Bendi ve Levent Yüksel, Medcezir dinleyeceğiz. 1993'te yayınlandı albüm. Şarkının düzenlemesi Levent Yüksel ile Uzay Hepari'ye, diğer bütün şarkıların düzenlemeleri ise Uzay Hepari'ye ait. Unutulmaz albüm, unutulmaz şarkıyla.

Elbette Nazan Öncel severler için en özel albümdür Göç. 95'te yayınlanan albüm hala popülerliğini koruyor. Ve Sezen Aksu'yla 1991 yılına gidiyoruz. Elbette Gülümse albümündeyiz. Albümün çıkış şarkılarından bir tanesi Ne Kavgam Bitti.

Ses ve Ayrılık albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Sevdanın Rengi'ydi ve Niran Ünsal'la devam ediyoruz. Niran Ünsal'ın Haktan albümü 1996 yılında yayınlandı. İzmirli şarkıcının bu albümündeki en keyifli şarkılarından bir tanesi. Helal et.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
2: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.
7: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar. 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.
8: Her zaman, her yerde.
6: Radyo Ülkü.

Serdar Ortaç'ın 1996 yılında çıkardığı ikinci albümü Yaz Yağmuru'ndan albümüne adını verdiği şarkıyı seçtim sizlere ve retroya Sibel Tüzün'le devam ediyoruz. Şarkımız Sen Şamata, yıl 1993.

Ümit Sayın'ın Ben Tabii Ki albümü 1999 yılında yayınlandı ve o zamana kadar şarkı sözleri ve besteleriyle Türk popüler müziğinde yer alan ünlü şarkıcı bu albümüyle de birçoğumuzu şaşırttı. Bugün kapanış şarkımız Tarkan'dan. Eski Tarkan şarkılarını özleyenlere gelsin bu şarkı. Gül döktüm yollarına. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bazılarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Neşe'yi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
7: Bir hafta boyunca Mersin'de gelişen olayları aktaracağız. Mersin'de bu hafta başlıyor.
6: Radyo Ülke.
8: Mersin'de Caretta Caretta ve Yeşildeniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi nedeniyle Silifke'de yer alan Göksu Deltası, Alata, Erdemli ilçesinde Davultepe, Akdeniz ilçesinde Kazanlı ve Anamur ilçesi sahillerine Eylül sonuna kadar akşam 20'den sabah 8'e kadar giriş yasaklandı. Bu alanlarda araç girişi, çadır, kamp, piknik, ateş yakmak yasağı ile birlikte cezası da 699.245 lira olarak açıklandı. Mersin siyasetinin önemli isimlerinden bir dönem Doğru Yol Partisi Mersin milletvekillerinden Fevzi Arıcı vefat etti. Arıcı memleketi Gülnar'da toprağa verilecek. Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araç sürücüsü Burak Yaylamaz hayatını kaybetti. İkisi çocuk, 5 kişi de yaralandı. Kaza Mut-Silifke yolu Köselerli mahallesi sınırlarında meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza Tırtar Mahallesi Mersin-Antalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde etkili olan dolu yağışı tarım alanlarında zarara yol açtı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Karada dolu afeti yaşanan 3 mahalledeki çiftçileri ziyaret etti. Mersin'in Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, kayısı ve zeytinlere zarar verdi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Türkiye'nin önemli tatil merkezlerinden Mersin'e gelenler 9 günlük bayram tatilini Kız Kalesi'nde geçirdi. Kız Kalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, Kurban Bayramı ile beraber sezonu açmış olduk. Fiyatlarımız da Bodrum'a, Marmaris'e, Fethiye'ye, Antalya'ya göre 3'te 1 fiyatında ifadelerini kullandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmandaki spot eşya satan dükkanın arkasındaki eşyalar yandı. Mersin'in Toroslar ilçesi Tozkoparan mahallesinde tekstil ürünleri satışının yapıldığı işletmenin depolama bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. İzmir'de düzenlenen Türkiye Yıldız Genç ve Açık Yaş Yaz Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Mersin SEM sporcusu Osman Atakaradağ Türkiye şampiyonu oldu.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Havalimanı'nda ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği yaşandı. Bu sürede iç hatlarda 8.460 ve dış hatlarda 2.283 adet uçak iniş yaptı. Son günlerde yaşanan depremlerin üzerine açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi'nden emekli jeoloji profesör doktor Selim İnan, bu yaşananlar doğal depremler, korkulacak bir durum yok. Kıyımız alivyon zemin üzerinedir. Burada zemin gevşektir. Mersin için kentsel dönüşüm öncelikli sorunu olmalıdır. Mersin için muhakkak afet, deprem riski haritası çalışması yapması lazım diye konuştu. Mersin'in Akdeniz ilçesi Bekir'de kavşağında refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli, taksirli hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Kazada sürücünün asli kusurlu olduğu, tır sürücüsünün ve yayaların kusursuz olduğu belirtildi. Japonya Dış Ticaret Teşkilatı İstanbul Direktörü Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunarak Japon yatırımcılar açısından bölgenin önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Anamur Muz ve Çilek Üreticileri Derneği Başkanı Ali Ufuk Yılmaz, artan maliyetler, pazarlama sorunları ve belirsizlikler nedeniyle çilek üreticisinin ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, çilek üretiminin sürdürülebilirliği için üreticilere yönelik desteklerin artırılması ve pazarlama sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi. Mersin'de nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte 5 önemli yuvalama sahilinde gece giriş yasağı uygulanmaya başlaması üzerine Profesör Doktor Serap Ergen'e bu uygulama deniz kaplumbağalarının korunması adına önemlidir. Günümüzde artan insan baskısı, sahillerde yoğun kullanım bu canlıların yaşam alanlarını giderek daraltıyor dedi. Mersin'de çocukların sokağın risklerinden korunması, çocuk işçiliğinin önlenmesi adına uzun yıllardır çok sayıda başarılı projeye imza atan Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Sarı emekli oldu. Sarı'nın Mersin'de geliştirdiği projeler birçok kente örnek oldu. Mersin'in Erdemli ilçesi Harfilli mahallesi sınırlarında topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 5 kişi ise Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Olukkoya mahallesinde kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök bir dere yatağında ölü bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir şahıs tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olay Gazipaşa mahallesinde meydana gelirken şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
6: Radyo Ülkü.
8: Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, 2026 yılının ilk 4,5 aylık adli verilerini açıklayarak karar çıkarma oranının %107,14 seviyesine ulaştığını, geçen yıla kıyasla genel suç oranlarında düşüş yaşandığını, tutuklanan kişi sayısının ise 1500'den 1788'e çıktığını ifade etti. Mersin'de yılın ilk 4,5 aylık döneminde en çok işlenen suçların sırasıyla hakaret, taksirle yaralama ve tehdit olduğu açıklandı. Ayrıca kadına şiddet soruşturmalarının 1810'dan 1740'a gerilediği, toplumda soruşturma sayısının ise 33.198'den 32.181'e düştüğü kaydedildi. Mersin il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 168 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 3 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 123.515 araç kontrol edilirken kurallara aykırı olduğu tespit edilen 958 araç trafikten men edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Koyun'daki kıyıyı tahrip eden otel ve konut projesine karşı Danıştay tarafından yeniden yargılama kararı ile bölgede ikinci defa keşif yapıldı. Aralarında Mersin'in de olduğu 27 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 91 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 10 milyar TL'lik para trafiğinin tespit edildiği operasyonda bahis oynayan 50 bin kişiye idari para cezası verildi. Şanlıurfa merkezli aralarında Mersin'in de olduğu 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 3 milyar 600 milyon lira işlem hacmine sahip hesap sahibi 18 zanlı gözaltına alındı. Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü ağır 6 kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Arslanlı Köselerli yol ayrımında meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobil park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazanın ardından araçta bulunan 3 kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Sürücünün ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenirken 106 bin lira ceza kesildi.
7: Mersin'de bir hafta boyunca yaşanan olayları aktarıyoruz. Mersin'de bu hafta devam ediyor.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
8: Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olarak bir iddiamız var. Bu da Türkiye'de en az suç işlenen ve hukuka güven duygusunun en yüksek olduğu ilin Mersin olmasıdır dedi. Mersin halkına çağrıda bulunan Çelikkol, Cumhuriyet Savcıları tarafından verilen bazı kararların yanlış olduğu düşünülüyorsa bunun mutlaka bize iletilmesini istiyoruz dedi. Her yıl 14 milyon ton gıdanın çöpe gittiği açıklandı. Türkiye'nin önde gelen tüketici, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, perakende ve gıda sanayi kuruluşları her yıl milyonlarca ton gıdanın israf edilmesine yol açan son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi konusundaki bilgi eksikliğine dikkat çekmek amacıyla ortak bir deklarasyon yayımladı. Kuruluşlar gıda okuryazarlığı seferberliği başlatarak toplumda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tarşiş yapılan gıdalar listesinde Mersin'in Mut ilçesinde faaliyet gösteren 3 farklı işletmenin etli ekmek iç harcında kanatlı eti, Mezitli ilçesindeki bir işletmenin lahmacun harcında kanatlı eti ile birlikte sakatat, Toroslar ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin dana kavurma ürününde ise soya ve tek tırnaklı eti bulunduğu belirlenirken Yenişehir ilçesinde bir işletmenin çiğ kuşbaşı et ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildi. Öte yandan Mut ilçesinde üretilen tam yağlı yoğurt ürününde ise mevzuata aykırı şekilde natamisin maddesine rastlandığı açıklandı. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi bazı üyelerin gruplarının değiştirilmesi kararı mahkemeden döndü. Mahkemenin üyelerin meslek gruplarının somut tespit olmadan değiştirilemeyeceğine karar verdi. Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyar 960 milyon lira olan tramadol etken maddeli 12 milyon 400 bin adet kapsül ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. MHP Mersin Milletvekili Dr. Levent Uysal, nektarin üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek ülkemizde yılda 400 bin ton nektarin üretiliyor. Bunun 200 bin tonu Mersin'de üretilmektedir ama ne yazık ki fiyatlar üreticilerimizin alın terini karşılamıyor dedi. Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Edinilen bilgiye göre kaza D400 karayolunun Ulugöz mevkiinde meydana gelirken motosiklet sürücüsü Kuddusi Uğuz ile motosiklette yolcu olarak bulunan kızı Feyza Nur Uğuz hayatını kaybetti. Tarsus Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısında şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Spor Salonu olarak bilinen alanın yeni projeyle birlikte Tarsus Belediyesi Bebek Kütüphanesi ve Eğlence Kampüsü adıyla hizmet verecek olması tepki çekti. Önerge oy çokluğuyla kabul edilirken MHP'li üyeler belediye meclis toplantısını terk etti. Mersin'de yol verme tartışmasında belediye otobüsünün önünü keserek camını kıran otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne 420 bin TL ceza kesildi. Araç trafikten men edildi. Saldırgan sürücünün ehliyetinin daha önce iptal edildiği ve aracı bu şekilde kullandığı belirlendi. Mersin Üniversitesi 2026 Dünya Üniversite Sıralamasında 21.291 üniversite arasında ilk %6.9'luk dilimde yer alarak önemli bir başarı elde etti. Mersin'in Mezitli ilçesindeki Kuyuluk Orman Deposu'nda düzenlenen yangın tatbikatında orman teşkilatı ekipleri olası yangınlara karşı müdahale kabiliyetini geliştirmek amacıyla uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.
9: Mersin'in konuşan radyosu, Radyo Ülkü.
8: MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, ortak meslek komiteleri toplantısında son 4 yılda komitelerden gelen talepler doğrultusunda Mersin'in önemli yatırım ve projelerinde ilerleme sağlandığını belirtti. Mersin'de Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, 2026 yılında üreticilerin büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekerek gübre, mazot, tohum, bitki koruma ürünleri ve tarımsal sulama, elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar üretim maliyetlerini katlamıştır. Buna bir de giderek artan işçilik maliyetleri eklenince üretim yapmak zor. Ürünlerin çok büyük bir çoğunluğunda fiyatlar maliyetleri dahi karşılamaktan uzaktır diye konuştu. Tarsus'ta CHP'li belediyenin kararıyla şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği tesisin isminin değiştirilmesi üzerine MHP Tarsus ilçe başkanı Fatih Yıldırım, Tarsus'un çözüm bekleyen birçok önemli meselesi varken bir şehidin isminin kaldırılmasına yoğunlaşılmasını eleştirdi. Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli yakalanıp tutuklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Teke, özellikle yüksek verim beklentisinin üreticiler açısından önemli bir avantaj olduğunu söyledi. Buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu savunan Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, artan gübre, mazot ve kredi maliyetlerine dikkat çekerek fiyatın ton başına 20.000 TL'ye yükseltilmesini ve desteklerin arttırılmasını istedi. Toroslar Belediyesi'nin mülkiyetindeki 34 taşınmazın satışına ilişkin teklif mecliste onaylandı. Tartışmalara neden olan teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Mersin'in Erdemli ilçesi Arslanlı mahallesinde 1 Mart 2024 tarihinde meydana gelen yangında hayatını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen adli tıp raporunun ardından JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonrasında cinayet şüphelisi C.Ö. yakalandı. Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli planlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yer alan Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndan Mersin-Dalaman direkt seferleri başladı. Mersin Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Yeni Fırsatlar Konferansı'nda sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, karbon yönetimi ve sanayinin geleceği ele alındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Şahıslara toplam 981.708 TL idari para cezası ve tazminat uygulandığı kaydedildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde tır geçişine yasak yolda araç kullanan ehliyetsiz sürücüye 359.000 lira ceza uygulandı. Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için üretilen 4 buhar jeneratörü sahaya teslim edildi.
10: En iyi müzik, en doğru haber. Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü, Ülkü.
7: Mersin'de bir hafta boyunca gelişen olayları aktardık.
6: Radyo Ülkü.
10: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülkü 106.5.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
13: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
12: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
14: Kalite burada, ucuzluk burada.
15: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
16: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
17: Reklamlar sona erdi.
18: Radyo Ülke.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

0: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
0: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
12: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
14: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
15: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
13: Arkadaş Kundura.
16: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
17: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
18: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
17: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
19: Kalite neşeyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da
20: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
20: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Türk şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Danan şampuan 450 mililitre 54.90. Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
21: Kalite burada, ucuzluk burada.
22: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
23: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
24: Reklamlar sona erdi.
25: Radyo Ülke.
26: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
25: Radyo

tam aklımızdan geçen düşünceleri birine söyleyecekken neden unuturuz hiç merak ettiniz mi? Hiç ya da bir odaya girip neden orada olduğunuzu unuttunuz mu mesela? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Beynimiz biliyorsunuz gün boyunca sayısız bilgi, düşünce ya da bir görevi bir arada tutmakla meşgul ama bazen bu yoğun tempoda bir kısa devre yaşanıyormuş gibi hissediyoruz. Peki ne düşündüğümüzü unuttuğumuzda beynimizde tam olarak ne oluyor dersiniz? Bu sorunun cevabını anlamak için önce hafızanın nasıl çalıştığını ve bazı yaygın yanlış anlamaları düzeltmek gerekiyor. Peki aklımızdan geçen düşünceleri neden anında unutuyoruz? Anlık unutkanlık neden oluyor dersiniz? Şarkıların sonrasında hepsini anlatıyor olacağım sizler için. Madem biz...

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz başladı. Aklımızdan geçen düşünceleri tam da birine söyleyecekken neden unutuyoruz acaba demiştim. Psikoloji profesörü olan Susan Cagey, hafızanın tek bir kavram olmadığını, aksine birçok farklı bileşeni olduğunu söylüyor bize. Her biri farklı bilişsel süreçlerle bağlantılı olan bu bileşenler de benliğimizi biraz daha karmaşık hale getiriyor. Hafızayı aslında iki tane ana kategoriye ayırabiliriz. Uzun süreli bellek ve çalışma belleği. Mutlaka duymuşsunuzdur bu kavramları. Uzun süreli bellek, yıllar boyunca depoladığımız işte bilgi, deneyim ya da becerileri kapsayan geniş bir bellek. Bu kategori aslında saatlerden ömür boyu sürebilecek anıları içeriyor. Öte yandan çalışma belleği ise anlık düşünceleri birkaç saniye ya da dakika boyunca işliyor ve çok kısa süreli. Bir sinir bilim profesörü olan Earl Miller, çalışma belleğini bilinçli düşüncenin çalışma alanı olarak tanımlamış. Her yeni bilgi, duysal algı ya da düşünce bu bellekte işleniyor. Ama çalışma belleğinin kısıtlı yapısı neden bazen unuttuğumuzu da açıklıyor. Çalışma belleğimiz sınırlı bir kapasiteye sahip. Psikologlara göre bir seferde sadece 4 ile 7 bilgi parçasını aktif olarak burada tutabiliyoruz. Bu parçalar arasında işte harfler var, sayılar var, kelimeler var, kavramlar var. Ama beynimiz bir fikri işlemekten diğerine hızlıca atlıyor biliyorsunuz ve bu da bazı bilgilerin düşmesine sebep oluyor. Yani aslında bir anda çok fazla düşünceyle uğraşırken beynimiz bu karmaşa içerisinde kayboluyor. Bir anlamda kısa devre yapıyor diyebilirim. Bu arada beyin bir düşünceden diğerine geçerken bazıları arasında bağlantıyı kuramayabiliyor. Ve sonuç olarak da az önce aklımızda olan bir şeyi bir anda unutuyoruz. Bunu da anlatmak istiyorum size ama şarkıların sonrasında. Sevgi.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce demiştim ki aklımızdan geçen düşünceleri tam da birine söyleyecekken neden unutuyoruz? Ya da odadan dışarıya çıktık. Ben buraya neden gelmiştim acaba? Hepimizin başına geliyor değil mi? Şöyle bitirmiştim anonsu. Beynimiz bir düşünceden diğerine atlarken bazıları arasında bağlantı kuramıyor ve sonuç olarak da aklımızda olan bir şeyi o anda unutabiliyoruz. Şimdi her ne kadar aynı anda birden fazla iş yapabileceğimizi düşünsek de bu aslında bir tür zihinsel hokkabazlık gibi. Beyin bir düşünceden diğerine geçerken bazıları arasında bağlantıyı kuramayabiliyor ve sonuç olarak da unutkanlıklar yaşayabiliyoruz. İşte bu süreçte prefrontal korteks dedikleri şey devreye giriyor. Dikkatimiz dağılırsa önceki düşünceyi tamamen kaybedebiliyoruz. Yine uzmanlara göre aslında bu bağlamı yeniden oluşturmak çok yardımcı olabilen bir şey. Unuttuğumuz düşünceyi hatırlamak için önceki bulunduğumuz mekana geri dönmek ya da hani o an ne yaptığımızı yeniden düşünmek beynimize hatırlatma işlevi görebiliyor. İşte bu sayede kaybolan düşünceyi kısa süreli hafızadan kurtarıp geri çağırabiliyoruz. Yani aslında odadan çıktınız, ne yapacağınızı unuttunuz. Tekrar odaya geri dönün diyorum. Ben değil uzmanlar diyor hatta. Son olarak beynin daha etkili çalışması için aynı anda birden fazla iş yapmayı da bırakmak gerekiyor. Çünkü bunu yapmak bir şeyleri unutma riskini artıran bir faktör. Tek bir işe odaklanmak dikkatinizi dağılmaktan koruyarak daha az şeyi unutmanızı sağlar. Aklınızda bulunsun.

Bu güzel günde Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Unutmak üzerine konuştuk. İnsanların isimlerini nasıl hatırlayabiliriz? Biraz da bunu anlatayım isterim size. Yeni tanıştığınız kişilerin isimlerini hatırlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçlarım var. Karşıdan böyle size yaklaşan birini görüyorsunuz. O kişiyle daha önce tanıştığınıza eminsiniz. Ama ismini bir türlü hatırlayamıyorsunuz. Benim mesela başıma çok gelirdi. Bu araştırmayı yapana kadar. Karşınızdaki kişi size daha fazla yaklaşıyor. Hatta gülümsüyor. Daha zor duruma düşüyorsunuz. O an ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz çünkü. Bu senaryo oldukça tanıdık bir senaryo biliyorum. Yalnız da değilsiniz. Biriyle tanıştığınızda hatırlamanız gereken en önemli bilgi aslında tanıştığınız kişinin ismi. Ama isimler hafızadan çok kolay kaybolup gidiyorlar ne yazık ki. Aynı kişiye ikinci veya üçüncü kez ismini sorduğunuzda tabii kendinizi çok kötü hissediyor olabilirsiniz. Saygısızlık olduğunu düşünebilirsiniz. Ama korkmayın, hafıza uzmanları isim hatırlama konusunda bazı ipuçları veriyorlar. Merak ediyorsanız şarkıların sonrasında birlikteyiz.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
5: Radyo Ülke.
7: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Tanıştığınız insanların isimlerini unutuyorsanız kolaylıkla hatırlamanızı sağlayacak ipuçlarından bahsediyorum size. Şimdi uzmanlara göre biriyle ilk tanıştığımızda aklımıza birçok soru geliyor. Mesela işte onlar hakkında ne düşünüyoruz? Onlar bizim hakkımızda ne düşündüler? Hangi iş anlaşmalarını yapacağız? İyi görünüyor muyum? İşte siz tüm bunları düşünürken yeni tanıştığınız insan ismini söylüyor ama siz duymuyorsunuz. Çünkü aklınızda farklı farklı düşünceler var. Uzmanlar tüm bunları yapmak yerine karşınızdaki insana odaklanmayı ve ismini birkaç kez içinizden tekrar etmenizi tavsiye ediyor. Eğer isimleri çok sık unuttuğunuzdan şikayetçiyseniz. İsim hatırlama konusunda iki kez dünya rekoru kıran Katie Kiermon kelime ilişkilendirme yöntemini tavsiye ediyor. Bundan da bahsedeyim size. Katie 105 ismi 5 dakikada, 224 ismi ise 15 dakikada hatırlayarak iki kez dünya rekoru kırmış bir isim. Ona göre yeni tanıştığımız bir kişinin ismini hatırlamak istiyorsak o kişiyi farklı bir kelimeyle daha eşleştirmemiz gerekiyor. Mesela Deniz isminde biriyle tanışıyorsunuz. O kişiyi mavi kelimesiyle de kodlayabilirsiniz. Diğer taraftan dramatik, tuhaf ve saçma bir hikaye kurgulamak işte görüntü ve kelimelerin kalıcı olmasına da yardımcı oluyor. Mesela bir fil evinize gelip pencerenizden bir top fırlattı. O an sizin için unutulmaz olurdu, değil mi? Eğer siz de isim hafızanıza çok güvenmiyorsanız tanıştığınız kişilerle ilgili unutulmaz bir hikaye kurgulayabilirsiniz. Bunu ben değil, 105 ismi 5 dakikada hatırlayan Katie söylüyor. Bu arada tüm bunlar işe yaramazsa konuşma esnasında karşınızdaki kişiyi ismini söylemesi için yönlendirebilirsiniz. Mesela insanlar sizin de adınızı yanlış telaffuz ediyor mu? Benim ismimi sürekli yanlış söylüyorlar. İşte bu örnekte de olduğu gibi tüm yöntemleri denediğiniz halde karşınızdaki kişinin adını hatırlamıyorsanız konuşma sırasında ismini öğrenmeye belki çalışabilirsiniz. Annemin de güzel bir yöntemi vardı mesela. İsmini hatırlayamadığı insanlara şeyciğim derdi. Elbette böyle bir şey tavsiye etmiyorum hiçbirinize ama zor da kalırsanız da uygulayabilirsiniz bu yöntemi.

batımının insanlara neden büyüleyici geldiğini hiç merak etmiş miydiniz? Bilime göre gün batımı güzel bir manzaradan çok daha fazlası. Oldukça ilgi çeker, güzel manzaraların ortaya çıkmasına sebep olur. Ama bizlere büyüleyici gelmesinin altında yatan bazı karmaşık süreçler de varmış, biliyor muydunuz? Bazı uzmanlara göre gün batımı insan ruhunun sakinleşme evresine geçtiği an. Çünkü epifiz bezi aktif hale geliyor. Bilimsel çalışmalara göre uyku uyanıklık döngüsündeki kalp atışını ve bedenimizin günlük ritmini düzenlemekten sorumlu olan epifiz bezi güneş ışığının azalmaya başladığı dönemde, yani gün batımı zamanında aktif hale geliyor. Gün batımı ile aktif hale gelen epifiz bezi ise vücuttaki kortizol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olan melatonin isimli bir hormon salgılıyor. Bu ise psikolojik ve fizyolojik olarak stres seviyemizin azalmasını sağlıyor. Belki de sadece bu yüzden gün batımlarını çok seviyoruz. Daha fazlasını da anlatmak istiyorum şarkıların sonrasında size. Bana...

Şarkıların öncesinde gün batımının insanlara neden büyüleyici geldiğini konuşuyorduk. Uzmanlar gün batımını stresli ve hareketli bir dönemden gevşeme ve dinlenme dönemine geçiş olarak tanımlıyorlar. Gün batımı zihinsel ve bedensel olarak rahatlama ve esenlik hissini arttıran duygusal ya da kimyasal değişimlerin başlangıç anı biliyorsunuz. Bilime göre gün batımı vücudumuzun ve beynimizin gündüz işlevlerinden gece işlevlerine geçişini deneyimlediği zaman dilimi. Yani bir başka ifadeyle aslında insan bedeninin ve zihninin bütünsel bir şekilde dinginlik evresine girdiği, böyle ruhumuzun yavaş yavaş sakinleşmeye başladığı ilk an. Kısacası gün batımı yalnızca göze hoş gelen bir doğal manzaradan ibaret değil. İnsan beyninde ve bedeninde meydana gelen önemli ve faydalı değişimlerin başlangıç noktası. Gün batımının bizlere büyüleyici gelmesinin tek nedeni bu da değil. Çünkü gün batımı fizyolojik olanın ötesinde bazı önemli manevi anlamları da ihtiva ediyor. Uzmanlar gün batımlarının belirli bilimsel gerçeklerin yanı sıra bazı insani değerleri de beraberinde getirdiğini ifade ediyorlar. Aynı anda bir başlangıç manzaradan ibaret değil. İnsan beyninde ve bedeninde meydana gelen önemli ve faydalı değişimlerin başlangıç noktası. Gün batımının bizlere büyüleyici gelmesinin tek nedeni bu da değil. Çünkü gün batımı fizyolojik olanın ötesinde bazı önemli manevi anlamları da ihtiva ediyor. Uzmanlar gün batımlarının belirli bilimsel gerçeklerin

farklı anlamlara sahip, farklı çağrışımların kapısını aralayabilen, çok farklı duyguların ve düşüncelerin bir arada ortaya çıkmasını sağlayabilen inanılmaz bir görüntü ve zaman dilimi diyebilirim. Düşünsenize, turuncu, mavi, mor, pembe, kırmızı. Gün batımları gerçekten de doğadaki en güzel görüntülerden bazılarına yakından şahit olma imkanı tanıyor insana. Bilimde gün batımlarında ortaya çıkan bu renk cümbüşünün insan psikolojisi üzerinde sakinleştirici etkisi olduğunu ifade ediyor. Kısacası gün batımları insanlığa görülmeye değer manzaralar sunuyor desem çok da yanlış olmayacaktır. Ne dersiniz, iki güzel şarkı dinleyelim mi? Birlikteyiz sonrasında.

0: Gül'le Gül Güne Gül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi.

0: Lisesi, Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
0: Ergül Mobilya Merkez, Eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi...

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş Kundura üzüm iş hanımda.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo

Osmanlı döneminde Beyazıt Kulesi'ndeki renkler yanmadan meğer kimse dışarı adım atmıyormuş, biliyor muydunuz? Osmanlı döneminde inşa edilmiş Beyazıt Kulesi günümüzde restore edilmiş ve ziyaretçilere açılmış durumda, biliyorsunuz. Kuleye çıkılarak İstanbul'un panoramik manzarasını izleyebiliyorsunuz. Peki kulede yanıp sönen ışıkların bir anlamı olduğunu biliyor muydunuz? Beyazıt Meydanı'nda ve İstanbul Üniversitesi'nin ana kampüsü içerisinde yer alan Beyazıt Kulesi 1749 yılında inşa ettiriliyor. Tarih boyunca Beyazıt Kulesi yangın gözleme ve yangın sinyalizasyonu içinde kullanılmış. Ayrıca Osmanlı döneminde halk arasında hava durumu tahmini için kullanılan renkli ışıklarla da bir dönem donatılmış. Peki İstanbul'un tarihinde önemli bir yere sahip olan ve şehrin sembollerinden biri olarak günümüze ulaşan kulede yanan renkler hangi hava olayını anlatıyor derseniz, hemen söyleyeyim. Kırmızı ışık havanın ertesi gün karlı olacağını, mavi ışık havanın ertesi gün açık olacağını, yeşil ışık havanın ertesi gün yağmurlu olacağını, sarı ise havanın ertesi gün sisli olacağını bildiriyor. Bu renkler Beyazıt Kulesi gibi önemli noktalarda halka hava durumu hakkında bilgi vermek için kullanılırmış. Bu geleneksel uygulama insanların günlük hayatta hava durumu değişikliklerini önceden tahmin etmelerine yardımcı oluyormuş. Teknolojinin gelişmesiyle her şey ne kadar da kolaylaştı, değil mi? Şimdi açıyoruz telefonumuzdan bir internet tarayıcısını, 5 günlük, 10 günlük, 1 aylık hava diyoruz ve hepsi önümüze akıveriyor. Gerçekten bu dönemin insanı çok şanslı. Yanıyor.

Şimdi size ilginç bir kumaştan bahsetmek istiyorum. Dünyada kimsenin nasıl üretileceğini bilmediği tarihi bir kumaştan. Daka muslini. Hiç duymuş muydunuz? Daka muslini 200 yıl öncesine kadar dünyanın en değerli kumaşı. Peki bu tarihi kumaşın üretimi nasıl durdu derseniz, hikayesini merak ederseniz anlatmak isterim müsaadenizle. Geçmişten günümüze dek birçok moda akımı biliyorsunuz tarihe damgasını vuruyor. Bu moda akımlarında yalnızca giysiler değil, aksesuarlar, hatta kullanılan kumaşlar da öne çıkıyor. Mesela Avrupa'da 18. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir moda akımı da uluslararası bir skandala neden oluyor. Hatta aristokrat sınıf kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanıyor. Skandala neden olan dönemin en değerli kumaşı olarak bilinen tarihi Daka muslini. Peki bu kumaş neydi? Nasıl üretiliyordu? Kimler giyiyordu derseniz hemen anlatayım. Daka muslini 200 yıl öncesine kadar dünyanın en değerli kumaşıydı. Zaten en başında da söylemiştim anonsun. 18. yüzyılda uluslararası bir skandala neden olan bu kumaş Bangladeş'in başkenti Dhaka'da üretiliyor. Daka muslini 16 adımda ve büyük bir incelikle yalnızca kutsal Menga Nehri kıyılarında bulunabilen bir pamuk bitkisinden yapılıyor. Kumaşın skandala sebep olması ise şeffaf olmasından kaynaklı. Son derece pahalı olan bu kumaşı yalnızca aristokratlar giyebiliyor bir dönem. Ancak aristokrat sınıf bu kumaş nedeniyle kamusal alanda çıplak dolaşmakla dahi suçlanmış. Özellikle 19. yüzyıla baktığımızda İngiltere'de kadınlar arasında moda oluyor. Daka muslini iç gösterecek kadar şeffaf olması nedeniyle hiciv örneklerine de konu olmuş. Mesela işte kadınların vücutlarındaki ayrıntılar elbiselerinin altından rahatlıkla görüldüğü için resmedilmiş. Son derece popüler olan bu kumaşın dünya çapında alıcısı da çokmuş. Kumaş dünyanın dört bir yanındaki imparatorlar, işte ne bileyim soylu ailelerin kendilerine layık göreceği kadar da değerliymiş. Daka muslini Napolyon'un ilk eşinin de en sevdiği kumaşlar arasındaymış. Geleneksel Hint kıyafetleri olan sariler ve jamaların yapımında kullanıldığı gibi İngiliz aristokrasisinin de gözdesiymiş. Kumaşın bazı türleri rüzgar kadar hafif ve yumuşak diye niteleniyormuş. Daka muslini altın çağını Babür İmparatorluğu döneminde yaşıyor. Kumaş 18. yüzyıl Avrupa'sını etkiliyor. Bu dönemde Osmanlı'nın yanında Irak, İran ya da Orta Doğu'daki pek çok ülkeyle muslin ticareti de hız kazanıyor. Batı'da Daka kumaşının gerçekten insan eliyle üretildiğine inanmayanlar dahi varmış. Hafifliği ve yumuşaklığı nedeniyle muslinleri perilerin, hatta hayaletlerin dokuduğu söylentileri dolaşmış. Kumaşın hayranları arasında işte Fransa kraliçesinden tutun da ünlü İngiliz yazarlara kadar birçok isim varmış. 20. yüzyılın başlarında adeta ortadan kayboluyor ne yazık ki. Günümüzde hayatta kalan birkaç örneği ise yalnızca müzelerde ve özel koleksiyonlarda güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor. Üretiminde kullanılan pamuk bitkisinin nesli tükendiği gibi oldukça karmaşık olan üretim tekniği de unutulmuş durumda. Peki bu popüler kumaş nasıl oldu da kayıplara karıştı derseniz, aslında Daka muslini altın çağını günümüzdeki Hindistan ve çevresinde 1526'da kurulmuş olan Babür Devleti döneminde yaşıyor. Babürlü hükümdarlar ve eşleri üzerlerinden çıkarmadığı bu kaliteli kumaşları himayeleri altına alıyor. En iyi dokumacıları doğrudan işe alıyorlar. Ürettikleri kumaşları başkalarına satmalarını dahi yasaklıyorlar. İngilizler devreye girdiğinde işlerin seyri değişiyor tabii. 1793'te İngiliz Doğu Hindistan şirketi Babür İmparatorluğunu ele geçiriyor. Yaklaşık 100 yıl sonra bölge artık İngiliz egemenliği altında. Doğu Hindistan şirketi 18. yüzyılın sonlarında Daka muslininin imalatına müdahale etmeye başlıyor. Şirket önce bölgedeki tüketicilerin yerine Britanya İmparatorluğundan tüketicileri getiriyor. Ardından da hem üretimi hem de ticareti kontrol altına alıyor. Dokumacılara çok daha ucuza, daha fazla miktarda kumaş üretmeleri için baskı yapılınca talebe yetişmekte zorlanan dokumacılarsa borç batağına sürükleniyorlar. Tabii ki bu bitkinin kumaşa dönüştürülmesinin özel bir yetenek gerektirdiğini vurgulayan uzmanlar, bu çok meşakkatli ve pahalı bir süreçti diyorlar. Günün sonunda 1 kilogramlık pamukla yalnızca 8 gramlık bir ince müslin üretilebiliyormuş, biliyor muydunuz? Ama tabii kumaşın yok olması Doğu Hindistan şirketi gibi sömürgeci işletmelerin rekabeti körüklemesiyle oluyor. Bu şirketler kumaşın işlenmesine ve üretimine dair her ayrıntıyı kayda geçirmişler. Avrupa'da bu lüks kumaşlara talep arttıkça Britanya İmparatorluğu kendi topraklarına yakın daha ucuz üretim seçeneklerinin arayışına geçmiş. Ve bir İngiliz tekstil kralı imparatorluğun sahip olduğu teknik bilgiyle en gelişkin teknolojileri olan çıkrıkları bir araya getiriyor. 1784'e geldiğimizde 1000 dokumacı bu beyefendi için çalışıyor. Ama tabii İngiliz yapımı bu müslinler orijinal Daka muslininin
ürünün kalitesine yaklaşamamış bile. Sıradan pamuk kullanılan kumaşlar çok daha az iplik sayısıyla dokunuyormuş. Tekstil ithalatı ihtiyacının da azalmasıyla tarihi Dakka muslininin kökü kazınmış ne yazık ki. Tabii bu kumaşın nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler de tarihin tozlu sayfalarında yerini almışlar ne yazık ki.

Biliyorsunuz ben size deyim hikayeleri anlatmayı çok seviyorum. Bugün de araya bir tane sıkıştırabilirim diye düşündüm. Altı kaval üstü şeşhane deyiminin ilginç bir hikayesi var. Bir mucidin başarısızlığına dayanıyor bu hikaye. Dinlemek ister misiniz? Osmanlı dönemine dayanan ilginç bir deyim bu. Bu deyim zamanla altı kaval üstü şişhane şeklini almış. Uyumsuzluk ve zıtlıkları ifade eden bir terim haline geliyor biliyorsunuz. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan şişhane geçmişte şeşhane olarak biliniyor. Buradaki şeş Farsça'da altı anlamına gelirken hane ise üretim yapılan yerler için kullanılıyor. Bu terimlerin kökeni o dönemdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyormuş. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denirmiş çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzmüş. Zamanla yivli toplar icat ediliyor ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağlıyor. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden de bir tanesi ama bir mucit yivli topla eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalışıyor. Bu iki farklı silah sisteminin birleşimi beklenen başarıyı getirmiyor ve icat başarısız oluyor. İki farklı silahın uyumsuz birleşimi deyimin doğmasına da zemin hazırlıyor. İşte o günden sonra birbirine uyumsuz veya zıt şeyleri tanımlarken altı kaval üstü şeşhane deyimini kullanmaya başlıyor insanlar. Bu ifade özellikle de böyle uyumsuzluk ve çelişkiyi vurgulamak için kullanılmış o dönemde ve dilimize de renkli bir anlam katmış. Gerçi günümüzde de hala aynı anlamıyla devam ediyor. Böyle de ilginç bir hikayesi var. İki güzel şarkıyla birliktesiniz. Sonrasında veda için buradayım.

0: Güle güle, güle güle. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.

Bugün size ilk olarak hayvanlardan bahsedeyim istiyorum. Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatmak isterim. Dünya yalnızca insanlara ait değil biliyorsunuz. Bazılarımız öğrenememiş olsa da bizlerden başka gezegenimizde yaşayan sayısız canlı türü var diyerek devam edelim anonsa. Üstelik bu canlılardan bazıları mesela kediler ve köpekler yaşamlarını bizlerle birlikte sürdürüyorlar ama vahşi doğa çok daha fazla hayvan türüne ev sahipliği yapıyor biliyorsunuz. Peki gezegenimizde en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar hangileri hiç düşündünüz mü? Hangi hayvan türünün daha çok üyesi olabilir? Elbette dünyanın dört bir yanına dağılmış vahşi doğada veya insanlarla birlikte yaşayan hayvan türleri içinde bir nüfus sayımı gerçekleştirmek çok da kolay bir olay değil. Ama uzmanların son derece güvenilir verilerle elde ettiği bazı sonuçlar var. İşte dünya üzerindeki en kalabalık nüfusa sahip olan hayvan türlerini ilk olarak anlatayım istiyorum size ama tabii ki şarkıların sonrasında her zaman olduğu gibi.

Gülgüne Gül'le de size dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatacağımı söylemiştim. Böceklerle başlayalım mı? Gezegenimizdeki en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin zirvesindeler. Hiç de şaşırtıcı değil, değil mi? Peki günümüzde ne kadar böcek yaşıyor derseniz, lafı uzatmadan yanıtlayayım. Uzmanlar gezegenimizdeki böcek popülasyonunun 10 kentilyona ulaştığı görüşünde. Nüfus söz konusu olduğunda böcekleri gezegenin en dominant türü haline getiren bazı unsurlar da var elbette. Bunlardan bir tanesi inanılmaz adaptasyon becerileri. Böcekler herhangi bir yerde ve herhangi bir koşulda yaşama olasılığı en yüksek olan tür. Bir diğer unsursa böceklerin sayısız tür altında toplanan ve hani kısa sürelerde çok fazla sayıda yavru dünyaya getiren canlılar olmaları. Yani söz gelimi yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde 91 bin farklı böcek türünün yaşadığı düşünülüyor. Böyle küçücük bir örnek verebilirim bununla alakalı size. Sonrasında balıklar var. Balıklar en kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin ikinci sırasında. En derin okyanus çukurlarından yüksek rakımlı dağ göllerine kadar geniş bir yaşam alanları var biliyorsunuz. Ve küresel nüfuslarının 3,5 trilyon olduğu düşünülüyor uzmanlarca. Bu devasa popülasyonda 32 binden fazla türe ait de canlılar yer alıyor. Devam edeceğiz şarkıların sonrasında.

Dünya üzerinde en kalabalık nüfusa sahip hayvan türlerini anlatıyorum size. Sırada kuşlar var. İnsan yaşamında hem fiziksel hem de sembolik açıdan önemli bir yeri var kuşların, değil mi? En kalabalık hayvan türlerinden de bir tanesini oluşturuyor. Türün toplam nüfusunun 50 milyarı bulduğu ifade ediliyor. Ayrıca dünya geneline baktığımızda yaklaşık 10 binden farklı kuş türünün yaşadığı da tahminler arasında. Türün nüfus bakımından en dikkat çeken üyeleri ise güvercinler. Dünyanın hemen hemen her yerinde yaşayabilen güvercin ailesinin 400 milyon üyesi mevcut. Araya yarasaları da sıkıştırırım bence. Dünyadaki yarasa popülasyonunu gerçekten duyunca çok şaşıracaksınız. Tüm memeli popülasyonunun yaklaşık %20'sini oluşturuyorlar. Gezegendeki ekosisteminin önemli bir parçası olan ve yüksek adaptasyon yetileriyle bilinen bu canlıların sayısı uzmanlara göre 10 ila 100 milyar arasında değişiyor. Sonrasında sığırlar var. Sığırlar insan topluluklarının yaşamında oldukça önemli bir yere sahipler. İşte bu sebeple dünyanın hemen her noktasında bu sevimli canlılara rastlamak mümkün. Dünyadaki sığır popülasyonunun 1,5 milyar civarında olduğu düşünülüyor. Domuzları da anlatırım diye düşünüyorum ben, hazır intromuz müsaitken. Domuzlar yaklaşık 1 milyar bireyle gezegendeki memeli popülasyonuna ciddi bir katkı sağlıyor. Gıda ve tarım endüstrisi için son derece önemli olan bu canlılar fizyolojik olarak insana olan benzerlikleri sebebiyle de son dönemde biliyorsunuz tıbbi araştırma alanlarında da ön plana çıktılar. Sonrasında koyunlar var. Koyunlar neredeyse tarımın ortaya çıkışından bu yana insan yaşamının bir parçası. Çok sayıda insan topluluğu için temel besin kaynağı olan koyunların toplam nüfusu 1 milyar kadar. Ve sonrasında köpekler var. Tarih öncesi dönemlerden beri yaşamı paylaştığımız tüylü dostlarımızın bizler için ne denli önemli olduğundan bahsetmeye gerek var mı bilemiyorum. Ama dünyada kaç köpek yaşıyor sorusuna yanıt vereyim. 900 milyon civarında. Ve hemen araya keçileri de sıkıştıracağım. En kalabalık nüfusa sahip hayvanlar listesinin son sırasında yer alıyorlar. 850 milyon bireyden oluşan devasa bir topluluğun üyeleri olan keçiler. Ayrıca dayanıklılıkları ve yüksek uyum sağlama yetenekleriyle tanınan bu canlılara görkemli dağlarda veya uçsuz bucaksız yaylalarda rastlamak mümkün biliyorsunuz.

Gül Güne Gül'le de bugün size pek çok farklı hikayeden bahsedeceğim. Şu gençler arasında çok yaygın olan spor ayakkabılar var ya. Bildiğiniz her rengi olan. Böyle giyimi çok da rahat olmayan ama gençlerin çok tercih ettiği o markadan bahsediyorum. Onların yanında iki tane delik vardır. Ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Öğrenince belki de denemek isteyeceksiniz. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Bu spor ayakkabılardaki İki ek deliğin aslında çok işlevsel amacı var. İlk amaç ayaklarınıza daha fazla hava sirkülasyonu sağlamak. Bu ayaklarınızın terlemesini önlüyor ve size daha konforlu bir kullanış sağlıyor. İkinci amaç bağcık tekniğinizi değiştirerek ayakkabılarınıza farklı bir tarz kazandırmanızı olanak tanıyor. Geleneksel bağlama yönteminin dışında bu ek deliklerle ayakkabılarınızı daha farklı bir şekilde bağlayabilirsiniz. İnternette de videoları mevcut. Özellikle spor yaparken veya yoğun aktivitelerde bu deliklerden faydalanabilirsiniz. Aslına bakacak olursak bu popüler ayakkabılar başlangıçta sporcular için tasarlanmış. Özellikle basketbolcular arasında bilinen en iyi ayakkabılar olarak isimlerini yazdırmışlar. Üreticilerin bu ayakkabıyı tasarlarken daha fazla nefes alabilirlik için bu açıklıklara yer vermeyi tercih ettiği biliniyor. Kısacası sizler de hani uzun bir yürüyüş sonrası, hızlı bir oyun sırasında ya da sıcak havalarda bu ayakkabılardaki delikler sayesinde ayaklarınızın terlemesini en aza indirebilirsiniz. Rahatlıkları tartışılır. Kimine göre çok rahattır, kimine göre rahatsızdır. Bana soracak olursanız. Gençliğimizde her ne kadar bayılarak giymiş olsak da bana şu anda rahatsız geliyor. İnsanlar yaşlandıkça fikirleri de değişiyor.

0: güne günle, gül güne günle.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
13: İster
12: düğün yapın. İsterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
13: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
14: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
15: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
19: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
20: Reklamlar sona erdi.
21: Radyo Ülkü.
22: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
21: Radyo Ülkü.

Ebeveynlik özellikle de yeni başlayanlar için bazen zorlayıcı olabiliyor değil mi? Özellikle de iş bebeğin bakımına geldiğinde. Mesela birçok kişi bebek bezlerindeki sarı çizgilerin ne anlama geldiğini bilmiyor. Bebeklerin bakımında dikkat edilmesi gereken birçok önemli detay var. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Ama bunlar arasında bir tanesi var ki hepsinden daha önemli. Bez değişimi. Genelde hani bebek bezlerinin ne kadar kirli olduğunu anlamak için anneler bezin kenarlarına bakarlar ya, ya da koklayarak tahmin yaparlar. Ancak buna hiç ama hiç gerek yok diyor uzmanlar. Yıllardır bebek bezlerindeki sarı çizgileri görüyoruz ama ne anlama geldiğini hiçbirimiz bilmiyoruz değil mi? Aslında bu çizgiler bezin doluluk oranını gösteriyormuş. Artık öğrendiniz. Sarı çizgi mavi çizgiye dönüştüğünde artık bezi değiştirmenizin vakti geldi anlamına geliyormuş bu. Bebek bezlerinde bulunan bu sarı çizgi kullanıldıkça renk değiştiren bir yapıdaymış meğer. Bilmiyorum daha önce hiç fark etmiş miydiniz? Gerçi artık markalar çok çeşitli. Kaç tanesinde var bilinmez ama bez içindeki emici malzeme ıslanmaya başladığında sarı çizgi maviye dönüşüyormuş meğer. Bu gösterge annelerin bez değişimini daha kolay bir şekilde takip etmelerini sağlayan bir yöntemmiş. Peki siz hiç daha önce duymuş muydunuz bunu bir yerlerde? Bundan sonra sanıyorum daha dikkatli olacaksınız. Oturup da

düşkünüm. İskoç etekleri, kiltleri hiç duymuş muydunuz? İskoç eteği olarak da bilinen kilt, İskoçlar için basit bir kıyafetten çok daha fazlasıdır. Biraz bundan bahsetmek istiyorum size. Yaygın olarak giyildiği dönemlerde İskoç erkeklerinin ülkelerine bağlılıklarının bir göstergesi. Bu sebeple etek İskoçlar için erkekliğin bir sembolü halinde. Öte yandan gündelik yaşam içerisinde de önemli bir işlevi var. Kilt, İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki zorlu arazi koşullarında İskoç erkeklerin en önemli yardımcısı. Ama İngiltere Kraliyeti tarafından siyasi sebeplerle yasaklanıyor. Fakat askerler bu eteği giymekten vazgeçmiyorlar. İşte İskoçya'ya dair en dikkat çekici simgelerden, İskoç eteği hakkında bilmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum şimdi de size, ama iki güzel şarkının sonrasında.

İskoç eteklerini anlatacağımı söylemiştim şarkıların öncesinde. Kiltleri öncelikle ortaya çıkışı ve ilk örneklerinden bahsedeyim isterim size. 16. yüzyıla gidiyoruz şimdi. Kilt, İskoçya'nın vahşi dağlık arazilerinde yaşayan erkeklerin kıyafetleri. Hatta İskoçya'nın geri kalanında barbarların kıyafeti olarak da görülüyor. Öyle ki yerleşik İskoç halkı dağlarda yaşayan akrabalarını etek giydikleri için kızıl bacaklılar diyerek aşağılıyorlar. Tüm bunlara rağmen etekler İskoçya'nın dağlık bölgelerindeki soğuk havadan korunabilmek için oldukça iyi bir seçim olarak görülüyor insanlar arasında. İskoç etekleri ekose desenli biliyorsunuz, yünlü ve kalın kumaşlardan üretiliyor. Öte yandan farklı renkteki kiltler farklı grupları temsil ediyor. Ancak her şeye rağmen eteklerin kumaşı ve rengi ekonomik şartlarla yakından da ilişkili. Ayrıca kiltlerin rengi veya kumaşı mevsimsel olarak da değişebiliyor. Bunun sebebi yine mevsimsel olarak değişen kumaş ve boya kaynakları. Öte yandan İskoç eteklerinin ilk örneklerindeki en hayret verici şey eteklerin neredeyse 8 metrelik kumaştan yapılması. İskoç etekleri ilk olarak 16. yüzyılda büyük etek ismiyle ortaya çıkıyor. 8 metrelik kumaştan bahsetmiştim size. Tek parça bir kıyafet, büyük eteğin üst kısmı bir pelerin gibi omuzlardan aşağı dökülüyor ve bütün gövdeyi kaplıyor. Kıyafetin alt katmanındaki etek kısmı ise diz kapaklarının altına kadar iniyor. Yani büyük etek klasik hale gelen ve bugün bildiğimiz İskoç eteğinden çok daha uzun. Büyük etek dağlı İskoç erkeklerine pek çok anlamda büyük de kolaylık sağlamış. Bir defa yünlü kumaş sayesinde sert soğuklardan rahatlıkla koruyabilmişler kendilerini. Öte yandan bu kıyafet dağlık arazilerde kolaylıkla hareket etmelerine, bu sayede de kısa sürelerde yer değiştirebilmelerine izin vermiş. Üstelik kolaylıkla kuruyabilen bir giysi olduğu için yağışlı havalarda bile rahatlıkla giyilebilmiş. Büyük eteklerin bir başka avantajı ise geceleri bir battaniye gibi kullanılabilmeleriymiş. Küçük etek ya da modern İskoç eteğini de anlatmak istiyorum size şarkıların sonrasında.

Gül güne gülle de İskoç eteklerini anlatıyorum size, kilitleri. Az önce büyük olanlarından bahsetmiştim. Şimdi modern küçük İskoç eteklerini anlatayım isterim. Şimdi İskoç eteğinin bugün bildiğimiz haline benzeyen ilk biçimi 18. yüzyılın başlarında ortaya çıkıyor. Bir İngiliz büyük eteğin gerçekten de büyük olduğuna karar veriyor ve bunun üzerine İskoç eteğini ikiye bölüyor. Kıyafetin üst tarafı kullanılmamış ama etek kısmı giyilmeye devam etmiş. Bu yeni eteği giyen ilk kişi elbette kendisi olmuş. Zamanla da yakın çevresindeki insanlar ve şehirliler de eteği giymeye başlamışlar. Kısa bir süre sonra dağlı İskoçlar bile bu yeni eteği benimsemişler. Böylece küçük etek veya yürüme eteği gibi anlamlarda kullanılan etek hayatlarına girmiş. Üstelik kısa sürede oldukça sevilen bir kıyafet haline de gelmiş. 18. yüzyılın ortalarına baktığımızda İskoç eteğin popülerliğinin zirvesinde olduğunu görüyoruz ama 1 Temmuz 1746 yılında çıkarılan kıyafet yasasıyla beraber İskoç eteğinin bütün çeşitleri yasaklanıyor. İngiliz kraliyeti bu yasayla birlikte daha önce pek çok isyana kalkışan İskoçların üzerinde bir baskı oluşturmak istiyor. İskoçlar için son derece kıymetli bir sembol olan eteklerin yasaklanması tamamıyla siyasi bir hamle olarak görülüyor. Elbette etek giyme yasağına karşı çıkan, direnen İskoçlar da var ama yasağa karşı gelenler ilk önce 6 aylık hapis cezasına çarptırılıyorlar. Eğer herhangi bir boyutta etek giymeye devam ederlerse deniz aşırı bir yere 7 yıl boyunca sürgüne gönderiliyorlar. Ama etek giyme yasağının bir istisnası da varmış. İngiliz ordusu içinde yer alan dağlı İskoç alayları yasaktan muaf tutulmuş. Hatta her alayın kendine özgü farklı renklerde ve desenlerde etekleri bulunuyormuş. Kraliyet gündelik hayatta etek giyilmesini yasaklamış. Fakat ordu içindeki İskoçlar için oldukça önemli olan bu sembole dokunmaya cesaret edememiş. Kıyafet yasası 1782 yılında kaldırılıyor. Kıyafet yasağından sonra İskoç eteği sadece dağlı İskoçlara özgü bir kıyafet olmaktan çıkıyor. İskoç eteği pek çok erkek tarafından giyilen gündelik bir kıyafet haline geliyor. İşte bu sebeple de sıklıkla yeni biçimleri de tasarlanıyor. Günümüzdeki İskoç eteklerinden de biraz bahsedeyim size. Genelde İskoçya'nın dağlık bölgelerinde zorlu yaşam koşulları sebebiyle ortaya çıkan, daha sonra önemli bir aidiyet sembolü haline gelen İskoç eteği günümüzde de tabii ki varlığını sürdürüyor. İskoç eteği özellikle İskoçya'da ve İskoç nüfusun yoğun olduğu başka ülkelerde oldukça yaygın. Geleneksel törenlerde, işte düğün seremonilerinde ya da spor karşılaşmaları gibi etkinliklerde İskoç eteği giyen erkekleri görmek mümkün. Öte yandan İskoç eteği günümüzde modanın da önemli bir parçası biliyorsunuz. Oldukça ilginç ve modern İskoç eteği tasarımları zaman zaman dünyaca ünlü isimler tarafından da giyiliyor. Sonuçta İskoç kültürünün önemli parçalarından bir tanesi. Farklı biçimlerde de olsa varlığını sürdürüyor diyelim.

Petite logosunun anlamını daha önce hiç duymuş muydunuz? Hepimiz Petite şubelerine gittiğimizde, kargo aldığımızda ya da hani bir Petite aracı gördüğümüzde o ünlü logoyu fark ederiz, değil mi? Ama anlamını merak eder miyiz? Logolar günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ama genellikle böyle pek de dikkat etmediğimiz küçük detaylarmış gibi geliyor bana. Bu simgeler aslında markaların kimliğini yansıtıyor. Hiç öyle küçük detaylar dememek lazım. PTT'nin logosundan biraz bahsetmek istiyorum size. Logoda göze çarpan iki tane ana unsur var. Güvercin kanadı ve borazan. Güvercin kanadı hız ve dinamizmi temsil ediyor. Borazansa iletişimi. Bir bakıma PTT bu iki sembolle hizmet anlayışını ve felsefesini özetlemek istiyordu diyebiliriz. Logodaki renk seçimi de oldukça özgün. Turkuaz rengi denge ve stabiliteyi temsil ederken sarı renk ise dinamizmi ve hızlı algıyı yansıtmak amacıyla seçilmiş. Biliyorsunuz ki sarı renk en hızlı algılanan renklerden bir tanesi. Burada vurgulanmak istenen de PTT'nin hızlı ve etkili hizmet anlayışı olsa gerek.

0: Güngül'le Güngül'e Güngül.
1: En iyiler, en çok dinlenenler.

Arkadaşlarınızın uzun soluklu bir ilişkiye başladığında ya da evlendiğinde kilo aldığını fark etmişsinizdir, değil mi? Bu böyle bir kuraldır. Mutlaka hepimizin çevresinde bir ilişkiye başladıktan sonra kilo alan insanlar vardır. Belki de bizzat kendinizsinizdir o kişi. Peki yeni evlenen çiftler neden hızlı kilo alıyor dersiniz? Araştırmaları şöyle bir göz gezdirdim. Bunun nedenlerinden bir tanesi yeni evli çiftlerin daha çok dışarıya çıkması ve sağlıksız beslenmesi. Şimdi bu konunun detaylarından biraz bahsetmek istiyorum size. Çalışmalara göre kadınlar evlendiklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlarsa en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor ama araştırmalar evli erkeklerle sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor bize. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya biraz daha yatkın diyor uzmanlar. Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklamışlar üstelik. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması diyor. Yine araştırmalara göre partnerleriyle birlikte yaşayan kadınların bir, erkeklerin ise 2 yıl içinde obez olma ihtimali daha yüksek demiş. Genel olarak evli çiftler birlikte kilo alıyorlar. Bir ilişki içindeki çiftlerden birisi obezse eşinin de obez olma ihtimali %37 ne yazık ki artıyor. Bunun sebebi de davranışların bulaşıcı olması. Birlikte yaşadığınız ya da sürekli vakit geçirdiğiniz biriyle yemek ve egzersiz alışkanlıklarınız ister istemez benzemeye başlıyor çünkü. Bu arada evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersizine daha az dikkat etmeye başlıyorlar ne yazık ki. Ayrıca evli erkekler bekarlardan çok daha az spor yapıyor araştırmalara göre.

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
3: her mesele. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Sigorta. Her

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140.

0: 140, Yenişehir Mersin.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo Ülke.

yüreğimden çıkarttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

arttım anıları. Yaşadım bir yangın gibi içimde acıları.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90, Tür şeker 5 kilogram toz şeker 199.50, Danan şampuan 450 mililitre 54.90, Evisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay, 18

0: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
4: Bazen 80'ler.
5: Oturmuşum oturum.
4: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
6: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Türk nostaljisinin en unutulmaz 90'lara ait şarkılarını çalıyoruz. Mazhar Alan Son, Ah Bu Ben ilk olarak bu şarkıyı Türk Dokumu'yla Tatlı Rüyalar albümünde 2002 yılında seslendirmişti. Şarkının akustik versiyonu.

Dinledik ve retroya devam ediyoruz. İlk olarak Semiram Spekkan'dan dinlemiştik. Ben Böyleyim 1974 yılında yayınlanmıştı. Ardından Candan Erçetin 2002 yılında Neden albümünde bu şarkıyı yeniden coverladı.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
0: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
7: Radyo Ülke.

0: Yaşar'ın ilk albümünden 1996 kayıtlı çok da bilinmeyen bir şarkısı ama biz radyocuların keyifle hala çaldığı şarkılardan bir tanesi. Günahsız'ı çaldım sizlere ve Bora Öztoprak'la devam ediyoruz. 90'lı yıllarda Yaşar ve Bora Öztoprak birlikte güzel çalışmaları ve şarkıları da imza atmışlardı. Gideceksen git şimdi bizimle.
1: Seni günahlarımdan bir saydım.

Melih Kibar'ın Yadigar albümünde Sibel Gürsoy'un yorumuyla Seni Seviyorum'u dinledik. Retro'ya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Alaturka bir Mirkelam şarkısıyla devam edeceğiz. Şarkıcının ikinci albümünde yer alıyor. Ararım. Şimdi bizimle.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: İster düğün yapın, ister...

0: isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Burcu 570 gram bezelye 59.90. Tür şeker 5 kilogram toz şeker 199.50. Dalan şampuan 450 mililitre 54.90. Elisa sıvı sabun 3 litre 69.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En iyi müzik, en iyi program.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
11: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
12: Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. İçim 1 litre laktozsuz kefir 89.90. Teno kağıt havlu altılı 69.90. Bingo bulaşık deterjanı 1500 mililitre 99.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibariyle güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
2: Spor.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti.

0: araba almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kundura.
4: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda. Arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülkü.
11: Radyo Ülkü 24 saat

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan dörtlü seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız, hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda 322-2555 Mersin.
7: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke
11: her zaman her yer.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
7: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
13: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: yaz neşesi indirimlerle katlanıyor.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Sütaş 2 litre ayran 89.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 359.90. Cip çok amaçlı temizleyici 1 litre 89.90. Drop tuvalet kağıdı 40'lı 189.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Bilenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı,

0: Yaşama Yol Ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
7: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
8: Radyo Ülke.
10: Kafesinin kapısını açıp girerdim. Hoş geldin aşkıma diye diye yılların acısını

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 2242 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun

0: kadroyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, şişko tantuni de.
1: Şişko tantuni Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
5: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
4: Radyo Ülkü.

0: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr.

0: Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
5: Radyo Ülke.

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha.

0: telefonu kapat.
1: Abi şimdi hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Otogarlar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Seni yaktın ah yaktın de.
0: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda.

0: telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.
1: Ülke. Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

ölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sürüm.

Sen karşı kıyılarda İstanbul nafile. Böyle mi biterdi eski aşklar?

beni bir şeylerden aklar gibi. Kopartmadan çiçek koklar gibi. Hiç bozulmamış

gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin. Çalınmasın, söylenmesin, sen benim. Geçmiş değil bugün gibi, yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin.

0: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
1: Radyo Ülkü.
2: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmiş, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehir derin uykuda. Bir gece bekçisi,

Sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar,